0: tuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Halkbank'tan 50 bin manata dek girofsuz biznes krediti. İllik 13 faizden başlayan şartlarla Halkbank'tan kredi elde edin, biznesinizi genişlendirin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kapır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına verdiği de şahs məlumatlarını da verdiğini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
6: 105 FM
7: Avtori
8: Sürat Tehlikesizlik Gaydalar Nişan Navigasiya
9: 30 metreden sonra sağa dönün.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Akşam düştü. Güneş uca dağların arkasına çekilmeye başladı. Meşe yavaş yavaş karanlıklaşırdı. Tülkü ise hele de kendini göğe atırdı. Birden kendi neyse ilişti. Tülkü çelt kırmağı çekti. Bu an güneş de gözden itti.
1: Acep oldu. Şimdi güneş benim elimdedir. İstesen bırakarım. İstesen hemşe esir saklarım.

0: Türkü kirpinin evine yollandı. Meclis daha da kızışmıştı. Kirpi havanın karaldığını görüp ışık saçan böceklerden xahiş etti ki fenerlerini yandırsınlar. Tala birdenbire ışıklandı, elə bir gündüz idi. Türkü talanın ortasına atılıp gücü geldikçe kışkırdı.
1: Axmaqlar, niye sevinirsiniz ha? Sabah gün çıkmayacak. Ben onu tutmuşum. Ne? İndi güneş benim elimde. Gülmeyin, gülmeyin. Bakar o göreyi böceklerin fanarları ne kadar yanacak ha? Onda görersiniz ki beni töklemek ne demek.
2: Bravo. Şöyle buyurun. Eşim bizi edeli girsem. Güneşi de gizletmek ola. Adi günlerde bize dinçlik vermirsen, indi de meclisimizi pozmak istiyorsan, yaxşı budur, el çek bizden, yoksa sümüklerini sındırarak.
0: Qonaqlar türkünü qovdular. O karanlığa çekilip gözlemeye başladı. Bərk yorulmuştu, buna göre de tez yuxuya gitti. Kendinin bir ucu ise elindeydi. O bir xeyli yattı. Səhər heyvanların şən səsinə oyandı. Gördü ki günəş hər tərəfə nur saçır. Heyvanlar isə onu lağa qoydular.
2: Tülkülər, günəşi nə tez bıraxdın.
0: Tülkü hirsləndi. Günəşi dağlar arasına qaytarmaq üçün ipi çəkdi. Amma heç nə çıxmadı. O başını qaldırıb yuxarı baxdı və ah çəkdi. Qarmaq hündür şam ağacının bu dağına ilişmişdi.
3: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1964-cü ildə lentə alınıb.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.